0: mwa mwezo kwa musambu. Ye faino ya
1: Oka ulinde.
2: Oka ulinde.
1: Jeje fuwa wefu. Fuwa wefu. Jeje fuwa wefu.
2: Fuwa wefu. Osaga. Tuba gamba chintu gambo chimucho ka. Hey. Radio Simba yagala mu mwaka waberewo lunaku. Mubuli kitundu cha Uganda ekiri mwesanyu olunaku abantu leba government nafo olutuvaako kuno ne tugende waliruda wa ewali esanyu tukwagaliza buli kitundu kibere mwesanyu olunaku olo kye tuva tujitadde of freedoms tugenda balisao olunaku olwa leo lwa mwana mulenzi mpale mbaya na new style ali very good
3: and yeah must even we come da solo tu lake bugumulizo mu kwate nyenyenyo tu in one day aso kwatira wa muzina la new style
1: kubate wali budde new style from where
4: House. Imba chambo gonabu titiga ya za usiku managa mbakasuzi.
3: Ucho?
2: Beba kusukumye.
4: Beba nsukumye. Nga mpise ne chairman wabavubuka wafe. Bamita Giovanni. Era na wali waneno.
2: Giovanni waniko mkono. Giovanni waniko mkono.
3: Giovanni, na simaki ndabiyo ni ustara yodra watipa mita Giovanni.
1: Aaaa. Nakuwe ya kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kaserikali
3: kasolo sabani
4: nemtane Juliet nabalala banji taxi number eri bwevu
3: okichigwe
4: ezempere kedde
3: ko bananga bali abajide mu taxi mutukubire ka Lutz County kale mwana mwala new style
4: wanji
3: ku finals
4: ndiku finals
3: soko tuwayo muntu womu agendo kwasoka bulile ka bantu muwandisi za speed nyo awo tukube ndongo abantu bategere nti ekintu okiri serious nyo
4: kampeya chi amanywa abavubuka ba fe Jovan
3: Jovan nei Jovani
2: kuba na muzina alo kutwale wagulu ko kutuka ona woli
3: umuntu kai na wali
1: yes
3: na legend
1: amanya mugabo Jovan Chairman wavuka chamba gona butiti busukuma division nasa na municipality wa Kiso district eranga nzize mpereke de munange style mpya fena fena tusituse taxi number
3: mashallah mashallah
1: abasinga bali bweru bayingire feba tonno
2: ndende kuliyana kwa meri nyali omwana new style uchi bastyle mpya
1: yes
3: bochiri ocho kati aba wandi kamu tia bantu wanganyeje musinzira mubawe namba ize simu basobola kubatenga beyongera kujoka
1: aba wandi abe wandi sabona twe wandi siza ku voice of chambogo nenga wandi sa tutambude na ye yekasoro saban era agenda kubanga abasomere namba ye wano abamwetaga bamutukirire abaina sente mitwale ebiri nakuzo mwezi nga 10 na rumufu na tugwera kavumba
5: kasoro saban atuwe namba ye simu kubanga bude tulinzo butabufuna
3: kasoro saban
6: namba angezilo mzamtao ni satu
3: kasoro saban abantu babuze kwanti
5: mulimu chava nawe kasoro nawe
3: nina hawe baba sanja makasoro wano baba saban chala munana
2: kwa ya gara tushoke kuyimbira mu kasoro muje